0: olması.
1: Shall we escape the all out of our box 1199?
2: Yell out your box 1199, 1657.